Bak ne biçim yaktı. Gör ne yaptı. Yandım eriyorum. Kırılmış çanak çanak. Şekil şemal gitmiş.